döndüm semanın altında, pervane oldum, vazgeçtim kendimden, sevgin.